Merhamet geçe kabrine Rizal mala bala bala Üstübe halka zoni zelze Koko adore mezar Ah ben de selam

Bıra Şeyhan İbrahim Küçük Yebran İbrahim Hulye de Şevkhan İbrahim Vela de Halibe de de Kuşe be Derman İbrahim Hayya dünya hoş şababe keder Umar-ı Kame Hamyan İbrahim Vela de Halibe Halibe Sane de Şevkhan İbrahim

başka varışma ona da başka etme der o da Çavraş çavraş burada, vazgeçme derde. Mütte gelak has geliye, deli kada koy geliye. Mütte gelak has geliye, beş bal.

kanı ki meşefa piratı biberi manayan. Adet ve kızı meçhune aveye, bu kime manem aleye, kalepiri merun işte

ay heval o grem çune mal meraya ez kerbi delali dile xumametene ya adet ve hergi dişini pelokim delali male ya adet ve hergi tebra be hergi

kahula serge le madaya se kahula hem haya ya şefqe daya gharra şef rasula şefqe daya gharra şef rasula hem haya wara hat khuna mahraba ve mena le sarmala ba vetana he gharra

Sen sıra ve direşe mira kırka kazubete Dukacı deve ve fizama mirade dubare mira hırar serkavete Ez edibim lüperülüm jevari hayani

cara be dizde ba ve kıvıyla me bu her cemi kulinge zeybje perslikim heyami üzme zesere bingo resare çımal arde hani ev ev ev da ani akhdrem ya ari ardle ev ev ev em ya ari ardle em ya ari ardle ev em ya ari ejadle em ya ari ardle ev ev ev em ya ari ar akhdrem ya ari ardle ev ev em ya ari ardle em ya ari ardle ev em ya ari avdalı gokulunga haymala daşavid yokani libişara libikani haymal kırabı kani ne malası men yozoza ne mahmülü sülmeli Mehmet Paşa Melidani kani ne baba ve temo vavle la osere bingo alesare hayabı üzmeze eyyatı rabbi hukati

Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar Erdilim yar yar

Em yar yar dile em yar yar dile em yar yar Avdalı gatı mol ola ol dünya etfa Anye Kudu kırab ge harçar zal eberhe fakir Kudu kırab ge harçar zal